0: tin kısım civan hakim alıkarsın ya bunu pe hakim sözü mutan alıkarsın.
1: Empa he ntate hlaka tshibolo ka ntati. Bolo ka ntati. O ha uno sa gato fela ke mme. E o no phela le yena kana go yeno. Mme mo le mo.
0: Ha ke ho buisa ha se mane ke ntate ke go mona ba ga. Ba tsa go be monna wa o sa sa mo.
1: E ya ntate.
0: Mo tsa tla ka ntate wa na ke bana ba ha. Bana go le tsa mo.
1: Ntate hlaka tshe.